0: Yine çıplak sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam ve sirene sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekanslara bas olmuş karma karışık başım.
1: Radyo General.
0: Anlamadım nedir günahım nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu öz kardeşim. En kötü, en

Acaba delisaylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Ali var ya başını yorganın altına katanlar. Yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar. Kahveler, kalleşler, aldatanlar ağlatanlar. Eline fırsat gelse adamı çatır çatır çatlatanlar. Dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar. Menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar. Onurunu, şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan, nerede inceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip hanım var. Onun da gözyaşları kurumuş.

ben sana gecenin 4:30'unda yazdım. Bak iyi dinle. Sen gittin ya, ben senin ardından gözyaşımı tutamadım. Sen gittin ya, ben bu derdimi kimselere anlatamadım. Hani sen gittin ya, seninle tuttuğumuz bu evde ben bir gün kalmadım. Hani sen gittin ya, ben bir gün olsun, ben bir gün olsun.

0: Nasıl veda ederim sana? Nasıl?
1: Sen geldikten sonra kalbimin dengini buldum.
0: Ama bunu yapmak zorundayım Ali.

0: Radyo98.com reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle, tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat kozlu ihsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istediği Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 67 67 Caner Mobilya, evinize değer katar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Gitmek istiyorsan gidebilirsin. Biz ne ayrılıklar görmüş adamız. Çekinme, sen de vur sırtımdan beni. Biz ne ihanetler görmüş adamız. Sevsen gidemezdin, sevsen bırakmaz. Sevsen çıldırırdın, seven ne yapmaz? Git, bu ateş de benim kürelim yakmaz. Biz ne cehennemler görmüş adamız.
1: Radyo General 98.7.

hadi git. Bir ihanet sporcum olsun, hadi git. Anılar sende kalsın, hadi git.

0: Hep aynı hikaye, hep aynı masal. Sen bu şarkıyı git başka yerde çal. Biz kadere çelme takmış adamız. Biz ne ayrılıklar görmüş adamız.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Köroğlu Kebap, İskender Pide ve Lahmacun Salonu yeni yerinde. Aynı eşsiz lezzet, aynı kalite, aynı güler yüz. Köroğlu Kebap yeni adresinde siz değerli müşterilerine kaldığı yerden hizmet vermeye devam ediyor. Zonguldak merkezde Ulu Cami karşısı Birlik Taksi durağı yanı 2. Noter üstünde. Köroğlu Kebap, İskender Pide, Lahmacun ve birbirinden nefis kebap çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz. Lezzetin ve güler yüzün yeni adresi Köroğlu Kebap. Vural Köroğlu. Sipariş ve bilgi için 0372 666 06 68 0543 450 67 93. Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan tabildot. Manet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Manet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Manet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
1: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle, tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istediği Caner

0: Caner Mobilya evinize değer katar. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalığın adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
2: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç, nar piliçten alınır.
1: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
2: Tavuk dönerimiz de vardır.
1: Nar piliç Yalçın Usta.
2: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
1: 0533 500 0554 0533 500 0554.
2: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, nar piliç Yalçın Usta. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer. Estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozluköy Pazar Yeri Yanı.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerim ışıklar yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri. Proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
4: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543-430-9013 0543-430-9013.
4: Kahveci Elektrik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle, tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istediği Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 67 67 Caner Mobilya, evinize değer katar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülme Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

0: Kebap.com reklamları sunar.
1: Köroğlu Kebap, İskender Pide ve Lahmacun Salonu yeni yerinde. Aynı eşsiz lezzet, aynı kalite, aynı güler yüz. Köroğlu Kebap yeni adresinde siz değerli müşterilerine kaldığı yerden hizmet vermeye devam ediyor. Zonguldak merkezde Ulu Cami karşısı Birlik Taksi durağı yanı 2. noter üstünde. Köroğlu Kebap, İskender Pide, Lahmacun ve birbirinden nefis kebap çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz. Lezzetin ve güler yüzün yeni adresi Köroğlu Kebap. Vural Köroğlu. Sipariş ve bilgi için 0372 666 06 68 0543 450 67 93.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

kalbimin yarısı sende kalmıştı. Üşüyüp korkuyor çünkü zalimsin. Bir parça toprak at, acı çekmesin. Kalbim bana ait, sen başkasına. Aşkım bana, sen başkasın. Ya, ya zalimim. Aşk dediğim bela gönlümde yara. Sorma.

0: Radyo.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf 67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle, tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istediği Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 6767. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.
2: Aşk çek.

0: Nokta.com reklamları sunar.
1: Benax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Benax ticari araçlarda.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Kuşeti.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Yahoo.com reklamları sunar.
1: Yahoo, bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle, tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat kozlu ihsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istediği Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 67 67 Caner Mobilya, evinize değer katar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Reklamları sunar.
1: Köroğlu Kebap, İskender Pide ve Lahmacun Salonu yeni yerinde. Aynı eşsiz lezzet, aynı kalite, aynı güler yüz. Köroğlu Kebap yeni adresinde siz değerli müşterilerine kaldığı yerden hizmet vermeye devam ediyor. Zonguldak merkezde Ulu Cami karşısı Birlik Taksi durağı yanı 2. Noter üstünde. Köroğlu Kebap, İskender Pide, Lahmacun ve birbirinden nefis kebap çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz. Lezzetin ve güler yüzün yeni adresi Köroğlu Kebap. Vural Köroğlu. Sipariş ve bilgi için 0372 666 06 68 0543 450 67 93. Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Denax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denax ticari araçlarda.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Banet Ünal'ın Yeri Restoran, lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Manet Ünal'ın Yeri Restoran, Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Manet Ünal'ın Yeri Restoran'da buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Manet Ünal'ın Yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

masallar ibaret. Bir varmış, bir yokmuş. Aslında aşk dediğin bir yalandan ibaret. Ha varmış, ha yokmuş. Ama bizim aşkımız öyle değil işte. Bas bağrımda sızın olayım.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle, tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istediği Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 6767. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç nar piliçten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimizde vardır.
2: Nar piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, nar piliç Yalçın Usta. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Tuşeti.com reklamları sunar.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

0: Şişli.com reklamları sunar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer. Estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozluköy Pazar Yeri Yanı. Telefon

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Denax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denax ticari araçlarda.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0 Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
4: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
4: Kahveci Elektrik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
6: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.
7: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.
8: Efendim, emeğin ve emekçinin başkenti Kara Elmas Diyarı Zonguldak'tan sesimizi duyan herkese sımsıcak duygularımızla sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bir Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün 15 Ekim 2026 Perşembe. Tüm dinleyicilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün geçirmesini temenni ederek programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz herkese, günaydın efendim, hoş geldiniz.

Herkese günaydın. Perşembe günden efendim. Meteorolojiden dünden beri bir uyarı var. Çok şiddetli yağış geleceği uyarısı henüz gelmedi ama bekliyoruz Zonguldak'ta. Kapalı, serin bir Zonguldak sabahından herkese sevgi ve selamlarımızı ulaştıralım. Hava kapalı. Her an böyle patladı patlayacak sinirli bir adam gibi hava şu anda. Evlerinde, araçlarında, iş yerlerinde bizlere kulak veren tüm General FM radyo dinleyicilerine selam olsun. Hoş geldiniz. Burası 98.7 efendim. Mesajlarınızı, isteklerinizi her gün olduğu gibi yine 0372-606-0606'dan bizlere ulaştırabiliyorsunuz. Karadenizlereyli Kumru Kafe lezzet durağınız olmaya da devam ediyor. Tost hamburger, ayvalık tostu, kumru sabah kahvaltısı, et sote, tavuk sote, tantuni, ızgara köfte ev yemekleriyle Karadeniz Ereğli Kumru Kafe sizleri bekliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Komar Hastanesi yanında. Ayrıca Karadeniz konsept ustalarına, çalışanlarına selam ve sevgiler gönderelim efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, herkese günaydın efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Hemen şöyle bakalım, Eymen Çanta tüm müşterilerine ve Radyo General dostlarına mutlu, sağlıklı, huzurlu günler diliyor. Eymen Çanta'da tüm çanta çeşitlerinin hepsini bulabilirsiniz. Evrak çantaları, okul çantaları, plaj çantaları, kemerler, makyaj çantaları, spor ürünleri Eymen Çanta'da. Eymen Çanta Zonguldak'ta tek imalatçı firma olarak hizmet vermeyi sürdürmektedir. İster 1000 adet, ister 10.000, isterse 100.000 adet sipariş verebilirsiniz. Eymen Çanta 10 Temmuz yokuşu Elmas Park arkası Acılık'ta kalıyor. Hasan Karabacak 0535 970 4995 Hakkı Karabacak, Melek Hanım, Hatice Hanım, Doğancan Bey, Gülümser Hanım, Arzu Hanım, Nurten Hanım, Emre Bey ve Ayşe Hanım'a da sevgi ve selamlar gönderelim efendim. Mesajlarınız gelmeye başladı efendim. Herkese günaydın. 0372 606 0606 sesli mesajla ulaştırabilirsiniz bizlere. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Canlı yayınımıza da katılabilirsiniz efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Herkese günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı sağlıklı, mutlu, huzurlu günler geçirmenizi temenni ediyor. Kahvaltı çeşitleri çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası köfte, kahve çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına, nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında. Hizmet vermeyi sürdürmekteyiz. Alo paket 0552 234 0767. Sevgili dinleyicilerimiz, birazdan gelen mesajlarınıza yer vereceğiz. Aynı zamanda anonslarımız olacak. Sesli mesajlarınızı da sizlerle paylaşacağız efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 06 06. Efendim Rukiye Hanım günaydın mesajını ulaştırmış. Aysun Hanım, Nurgül Hanım, Serpil Hanım, Mesude Hanım, Bursa'dan Özlem Hanım bizlerle birlikteymiş. Evet, Kazım Köroğlu, Hasan Terzi kardeşimize, Hakan Erdoğan, Ümit Çambaz hepsine sevgi ve selamlar gönderelim. Karadeniz Konsepti ustalarına, çalışanlarına kucak dolusu sevgi ve selamlar gönderiyoruz efendim.

Sevgili dinleyicilerim, gelen mesajlarınıza yer vermeye başlayacağız. Birazdan 0372 606 0606. Efendim, Eymen Çanta'da bu arada yağmur başladı. Zonguldak'ta evet, meteorolojinin uyarıları nihayetinde şiddetli yağmur başladı. Şu an Zonguldak'ta etkili ve şiddetli bir yağış var, sağanak yağış var sevgili arkadaşlar. Özellikle su baskınlarına karşı da uyarmış olalım. Bu alçak yerlerde dere kenarlarına araç park etmeyin. Özellikle de önlem alın efendim, vatandaşlarımıza da bir kez daha duyurmuş olalım. Affedersin. Sevgili arkadaşlar, efendim Eymen Çanta'da tüm çanta çeşitlerinin hepsini bulabilirsiniz. Evrak çantaları, okul çantaları, plaj çantaları, kemerler, makyaj çantaları, spor ürünleri Eymen Çanta'da. İmalattan perakende satış noktası Eymen Çanta en kaliteli ürünleri sizlere sunar. Zonguldak'ta tek imalatçı firma olarak hizmet veriyor Eymen Çanta. İster 1000 adet, ister 10.000, isterse 100.000 adet sipariş verebilirsiniz. Eymen Çanta 10 Temmuz yokuşunda Elmas Park arkasında kalmakta. Hasan Karabacak 0535 970 4995. Nadiye Hanım da günaydın mesajını iletmiş, bir de şarkı istemiş. Listemize aldık, ilerleyen dakikalarda ulaştıracağız efendim. Bizim seçtiğimiz bir şarkımız Demet Akalın yorumuyla geliyor. Sonrasında sizin seçtiklerinizle sürecek programımız. Herkese günaydın, hoş geldiniz efendim. Burası Radyo General.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor efendim. Bir hareketli şarkımız daha var. İzin verirseniz onu da dinleteyim. Ondan sonra sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına, nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekte. Alo paket 0552 134 07 67 sevgili dinleyicilerimiz. 0372 606 0606'dan isteklerinizi ulaştırmaya devam ediyorsunuz bizlere.

Sevgili dinleyicilerimiz, efendim programımız devam ediyor. Eymen Çanta'da tüm çanta çeşitlerinin hepsini bulabilirsiniz. Evrak çantalarından okul çantalarına, plaj çantaları, kemerler, makyaj çantaları, spor ürünleri Eymen Çanta'da. İmalattan parakende satış noktası Eymen Çanta. Hasan Karabacak aynı zamanda sevgili arkadaşlar Hakkı Bey, Hakkı Karabacak, Melek Hanım, Hatice Hanım, Doğancan Bey, Gülümser Hanım, Arzu Hanım, Nurten Hanım, Emre Bey, Ayşe Hanım'a selam olsun diyelim. Efendim Zonguldak'ta etkili ve şiddetli yağış başladı. Bölge bölge Zonguldak'ın mahallelerinden bizlere mesaj atabilirsiniz. Sel ya da herhangi bir su baskını olduğunda dakika dakika buradan bizler de yetkililere çağrıda bulunalım sevgili arkadaşlar. Şu anda durum nedir? Yeni başladı etkili yağmur ve şiddetini her dakika artırıyor. Onun için önlem almak ve dikkat etmek gerekiyor sevgili dinleyicilerimiz. Evet, 10 Temmuz yokuşu Elmas Park arkası Acılık'ta Eymen Çanta. İster 1000 adet, ister 10.000, isterse 100.000 adet sipariş verebilirsiniz. 0535 970 49 95 sevgili dinleyicilerimiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Herkese günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Bursa'dan Özlem Hanım, iyi yayınlar Cengiz Bey demiş. Hüner Coşkun Erden, Zalimin Zulmü Varsa Sevenin Allah'ı Var şarkısını. Arkadaşlarımız Kozlu'da bulunan Rukiye, Aysun, Nurgül, Serpil ve Mesude'ye armağan ediyorum. Bursa'da da etkili yağmur var demiş. Evet sevgili dinleyicilerimiz, şiddetli yağış var. Onun için Türkiye'nin birçok noktasında su baskınlarına karşı dikkatli olmamız gerekiyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606'dan mesajlarınız da gelmeye devam ediyor bizlere efendim. AVM'den çıkmaları istendi. Asıl şoku otoparkta yaşadılar. İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak Sarıyer'de bir AVM'nin otoparkında su baskınına neden oldu. AVM'de yemek yediği sırada saat 19.30'a kadar binadan ayrılmaları yönünde anons yapıldığını belirten genç kadın, otoparka indiğinde karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü. Arkadaşıyla birlikte su içinde yürümekte zorlandığı anları paylaşan kadın, araçların su altında kalabileceği konusunda bilgilendirme yapılmadığını belirterek AVM yönetimine tepki gösterdi. Sevgili dinleyicilerimiz, efendim, İstanbul'da 3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi. Görüntüler vahim. İstanbul tamamen sele teslim olmuş durumda sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul'u vuran şiddetli yağış ve sel felaketini günler öncesinden nokta atışıyla tahmin eden eski Meteoroloji İzmir Bölge Müdürü Murat Şahin, haritalar üzerinden çok kritik bir uyarı daha yaptı. Şahin, hali hazırda toprağın suya doyduğunu belirterek, yarın da derin bir sistem geliyor. 100 kilogramın üzerinde bir 100 kilogram daha eklenirse afet oluşabilir, can kaybı yaşanabilir diye uyarıda bulunmuş sevgili dinleyicilerimiz. Meteoroloji sık sık uyarıda bulunuyor. Bu işin şakası yok sevgili arkadaşlar. Onun için herkesin ciddi anlamda önlem alması gerekiyor. Herkese günaydın, hoş geldiniz. Burası Radyo General. Araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde bizlere kulak veren tüm güzel insanlara selam olsun diyelim efendim. Evet, Nurgül Hanım demiş ki arkadaşları Serpil, Aysun, Rukiye ve Mesude için Cengiz abi demiş. Melek Mosa'dan Vazgeç Gönlüm şarkısını istiyorum demiş. Biz de gönderelim efendim.

Sevgili dinleyicimiz, efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, iskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç ekmek arası, köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına, nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Adres: Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekte. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı. Alo, paket 0552 134 07 67. Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya'nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı. Ali İhsan Kaya'nın 12 Ekim'de aracında ölü bulunmasının ardından hayatını kaybetmeden önce eşi Ayşe Burcu Kaya'ya gönderdiği son mesajın ayrıntıları ortaya çıktı. Boşanma sürecinde olduğu belirtilen eşine veda eden Kaya'nın mesajında ailesinden özür dilediği ve "sizi çok seviyorum" elveda ifadelerini kullandığı öğrenilmiş sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor. 0372 606 0606'dan istek mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor bizlere. Nadiye Hanım'ın bir isteği var, hemen ona bakalım. Hatice Aktaş, kolay gelsin Cengiz abi, selam. Selami Şahin'den "Mutlu Olmak istedik" şarkısını çalar mısın? Eymen Çanta ailesine de armağan olsun demiş. Günaydın Zonguldak Enrefem ailesi, Cengiz Bey, Alpay'ın Anısına şarkısını istiyorum, mekanı cennet olsun. Teşekkürler demiş. Evet, Alpay sevgili dinleyicilerimiz. Alpay deyince 91 yaşında dün hayatını kaybetti. Bir döneme damga vurmuş bir sanatçıydı. Alpay deyince aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Eylül'de gel, Eylül'de gel, Eylül'de gel. Nur içinde yatsın ve hemen gönderelim efendim şarkıyı.

Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Alpay bir döneme damga vurdu. Sevgili dinleyicilerimiz, sırayla isteklerinize yer vermeyi sürdürüyoruz. Eymen Çanta ailesi için Selami Şahin mutlu olmak istedik. Hatice Aktaş istemiş. Hatice Hanım'ın isteğine yer verelim efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. İsteklerinizi, mesajlarınızı da bizlerle paylaşabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Emen Çanta'da tüm çanta çeşitlerinin hepsini bulabilirsiniz. Evrak çantaları, okul çantaları, plaj çantaları, kemerler, makyaj çantaları, spor ürünleri Emen Çanta'da. İmalattan Parakende satış noktası Emen Çanta, Zonguldak'ta tek imalatçı firma olarak hizmet vermekte. 10 Temmuz yokuşu Elmas Park arkasında hizmet veriyor. Evet, ister 1000 adet, ister 10 bin, isterse 100 bin adet sipariş verebilirsiniz. Hasan Karabacak 0535 970 49 95. Hakkı Karabacak, Hakkı Baba'ya, Melek Hanım, Hatice Hanım, Doğan Can Bey, Gülümser Hanım, Arzu Hanım, Nurten Hanım, Emre Bey ve Ayşe Hanım'a da sevgi ve selamlar gönderelim. Ramazan Derebaşı kardeşim de bizimle birlikte birazdan istediğine yer vereceğiz. Kazım Köroğlu kardeşimiz sesli mesaj ulaştırmış. Günaydın Cengiz abi, ben Türk Ali Başköy'den, Kadir Adı Güzel, Gülcan Opel'den Dert Bir Değil Elvan Elvan türküsünü, Hayri Adı Güzel, Kargocu Veli abiye, eşim Nurhan, kızım Kardelen ve Türk Ali gençlerine armağan ediyorum. Alemin krallarına gelsin. Teşekkürler abi. Canlı yayında türkü söylemek istiyorum. Teşekkür ederim demiş Kadir Adı Güzel. İlerleyen dakikalarda gönderelim. Güler Işık'tan geliyor. Gülcan Opel'den değil de Güler Işık'tan gönderelim. Ayrıca Rasim Baba'ya, kilitçi Rasim Baba'ya, kızı Seda'ya, onların da sevdiği bir eserdir, armağan etmiş olalım efendim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Kazım Köroğlu, Kazım Bey'in bir isteği var. Bir sesli mesaj atmış. Hasan Terzi birkaç günden beri yok Hasan'ımız. Acaba bir şey mi oldu? Bir bakalım ne demiş Kazım Bey.
1: Cengiz abicim, günaydın diyorum, iyi günler diyorum. Bir yağmurlu gün havada. Şu anda çok şiddetli yağmur yağdığından dolayı Ümit Canbaz kardeşim, Hakan Erdoğan kardeşimle oturuyoruz. Ama üzgünüz, Hasan Bey'imizi, Hasan Terzi kardeşimizi 3-4 günden beri göremiyoruz. Acaba diyoruz, telefon ediyoruz, açmıyor telefonları. Başına bir iş mi geldi, şey yapmıyoruz. Ümit de öyle.
2: Özledik Hasan abiyi.
1: Biz Hasan abiyi özledik de, Hasan abiyi özlediğimiz için de ne yapalım bugün de? Ferdi Tayfur'dan ben de özledim, ben de şarkısı gelsin mi? Cengiz abim, Hakan Bey'in de selamları var, Ümit Bey'in de selamları var. Görüşmek üzere, iyi yayınlar diliyorum.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat kozlu ihsaniyede. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istediği Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 67 67 Caner Mobilya, evinize değer katar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

Sevgili dinleyicilerimiz, reklamlar sonrası Ayten ablandan biz eskiye gidi, Allah rahmet eylesin, Ayten Altman biz espri olsun diye Ayten ablan derdik eskiden. Nurlarda yatsın Ayten Altman'dan bir güzel şarkıyı paylaşmış olduk sevgili dinleyicilerimiz. Program devam ediyor. Reklamlar sonrası sizin seçtiklerinizle Konkini Gülay Hanım günaydın mesajını iletmiş ve bir de şarkı istemiş, gelecek şimdi. Bay Kemal, Hakan Usta, Yaşar Usta, Bayram Usta istekleri var. Mesud Hanım, Aysun Hanım'ın ve Serpil Hanım'ın yine istekleri var efendim. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri İskender et döner, kebap çeşitleri et dürüm, fırın sütlaç ekmek arası köfte, kahve çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Adres Şınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekteyiz. Alo paket 0552 134 07 67 sevgili dinleyicilerimiz. Konkini Gülay Hanım'ın istediği bir şarkı tüm Radyo General dostlarına, adminlere ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Coşkun Sabah Sen Bambaşkasın şarkısıyla geliyor sevgili dinleyicilerimiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606'dan isteklerinizi, mesajlarınızı bizlerle paylaşıyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Hakan Peker'den güzel bir eserimiz var. Yaşar Usta ve Bayram Usta istemiş Karam şarkısını, biz de ulaştıracağız sevgili dinleyicilerimiz. Hasan Özdemir kardeşim her gün olduğu gibi bizimle birlikte sevgili dinleyicilerimiz. Hüseyin Koçbaş abim kolay gelsin demiş sevgili akrabamız Hüseyin'imiz. Dilerim şu an ekmek servisindeyim. Yağmurlu havada çalışan tüm emekçi kardeşlerime bir şarkı çalar mısın? Hüseyin Koçbaş'tan tabii ki Hüseyin'im. Cengiz abi evimizin neşesi, hoş geldin. Herkese selam olsun. Zonguldak'tan sana selam olsun. Annemle sizi dinliyoruz. Mustafa Sandal Gidenlerden şarkısını istiyorum. Mustafa Sandal'ın şarkısını çalmıyorum. Mustafa Sandal'ı kara listeye aldım yavrum. Dolandırıp gittiler ülkeyi. Fon vurgunu yaptı eşi. Onun için işim bitti onunla yani. Hülya abla ve size gelsin Cengiz abim. Tüm çalışan arkadaşlara gelsin. Serkan hocama, engelli kardeşlerime gelsin. Saygılar Murat, Necla hocam ve Nurten Kınay hocama gelsin demiş sevgili Murat kardeşim. Tabii ki ulaştıracağız ama önce Hakan Peker geliyor. Karam.

Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Valisi Davut Gül 84 yılın en büyük yağışını aldık. Selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı demiş. İstanbul Valisi Davut Gül kentte 2 kişinin hayatını kaybettiğini, sel felaketinde 84 yılın yağış rekorunun kırıldığını açıklayarak vatandaşlara 1-2 gün gerekmedikçe dışarı çıkmayın uyarısında bulundu. Kentte meydana gelen su baskınları ve taşkınların ardından yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Vali Davut Gül, İstanbul'un tarihi bir doğal afetle karşı karşıya kaldığını belirterek meteorolojik verilere dikkat çeken Gül, İstanbul olarak 84 yılın en büyük yağışını aldık. Ne yazık ki sel felaketinde 2 vatandaşımız da hayatını kaybetti demiş. Sevgili dinleyicilerimiz, Allah'tan rahmet dileyelim selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza. Efendim, Mimoza Oral yengemize, Yalçın Oral abimize, Terzi Hüseyin Sağır abimize, Berrin Oral yengemize, aynı zamanda Terzi Celal Usta'ya, Terzi Hadiye Hanım'a selam olsun. Ayşe Akay ablamıza, mahallemizden Akay ailesine, Ahmet Nevin Özdemir çifti İrem kızımıza, Topuk Remzi Dinler abimize, Müfide Dinler kardeşimiz, Zehra Dinler ablamıza, Ruhi Dinler, Nevin Dinler, Melahat yengemize selam olsun diyelim. Akiş Kuru Temizleme, Mehmet Boran babamız, manevi babamız, Gülfidan Kısa teyzemiz, Meliha teyzemiz, Fehime Tiryaki annemize, Kadir Tiryaki abimize, Ahmet Tiryaki kardeşimize de buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üreyici Servisi doktorlarından öğretim üyesi, ameliyatlarımızı gerçekleştiren doktorumuz Doktor Reha Girgin. Ameliyata lütfen. Doktor Reha Girgin, ameliyata lütfen. Hastanelerde böyle anons yapabilirim. Çok değerli eşi Müjde Hanım'a, Müjde Girgin'e selam olsun diyelim. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü kıymetli kardeşim Fikret Savran komutanımıza, değerli eşi Nesrin Savran hanımefendiye, diş hekimi oğlu Berkay Savran'a ve tüm sevdiklerine selam olsun, sevgiler göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Aslı Hünel geliyor, Karadır Kaşların. Kim istemiş bizden bu şarkıyı? Hasan Özdemir kardeşimiz, Fatih sitesinden herkese selam ve sevgiler. Sizden, Aslı Hünel'den Karadır Kaşların parçasını istiyorum. Dere yataklarına yakın olanlar aman dikkat diyorum. Bu yağmur öyle normal bir yağmur değil. Yağmur değil arkadaşlar demiş. Evet, hakikaten normal bir yağmur değil. Allah hayırlı rahmet versin, hayırlı yağmurlar versin inşallah.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Rasim Baba az önce aradı. Kilitçi Rasim Babamıza da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Yengemiz, eşi Alzheimer'dı. İyice Alzheimer hastası. Fenalaşmış dün gece Ereğli Ekomar Hastanesi'ne kaldırmışlar. Yoğun bakımdaymış. Allah'ım şifa versin inşallah diyelim yengemize. Sevgili dinleyicilerimiz, Rasim Babamıza da yengemize de şifa diliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası köfte, kahve çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü kına nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Adres Çınartepe Mahallesi, Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet veriyor. Alo, paket 0552 134 07 67. Sevgili dinleyicilerimiz, Hüseyin Koçbaş akrabamız, değerli kardeşimiz, abim kolay gelsin, hayırlı günler dilerim, çatal ağzına selam olsun, ekmek servisindeyim, yağmurlu havada çalışan tüm emekçilere bir şarkı çalar mısın demiş Hüseyin Koçbaş'tan. Tabii ki dinleteceğiz. Benim Müslüm Gürses'ten sevdiğim bir şarkı vardı, yani

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efendim, İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle yüzlerce araç sel sularına kapılarak hasar gördü. Araç sahiplerinin kasko poliçelerindeki sel ve su baskını teminatını kontrol etmesi, hasar durumunda sigorta şirketlerine vakit kaybetmeden başvurması gerekiyor. Kaskosu olmayan veya sel teminatı bulunmayan vatandaşlar ise zararın altyapı yetersizliğinden kaynaklandığını belirlenmesi halinde ilgili kamu kurumlarından tazminat talep edebilecek sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Zonguldak Belediyesi'nin de çalıştığını tahmin

Ediyorum, görmüyorum şu an buradan ama çünkü mazgalları falan açın efendim. Çarşı, şehir içi, Zonguldak şehir içini su basmaması için harıl harıl çalışılması gerekiyor şu anda. Mazgallar efendim, dere kenarları falan iş makinalarıyla hazır kıta beklenmesi gerekiyor. Çünkü yağış etkisini artıracak. Arada bir şöyle saatte bir meteorolojik verileri uydu aracılığıyla izliyorum, bakıyorum, geliyor. Hakikaten şiddetli geliyor yağmur sevgili dinleyicilerimiz. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Uyarılarımızı biz de buradan yapalım. Eymen Çanta'da tüm çanta çeşitlerinin hepsini bulabilirsiniz. Evrak çantaları, okul çantaları, plaj çantaları, kemerler, makyaj çantaları, spor ürünleri Eymen Çanta'da. İmalattan Parakende satış noktası nerededir? 10 Temmuz yokuşu Elmas Park arkası Acılık'ta hizmet vermekte. Zonguldak'ta Eymen Çanta tek imalatçı firma olarak hizmet veriyor. İster 1000 adet, ister 10 bin, isterse 100 bin adet sipariş verebilirsiniz. Hasan Karabacak 0535 970 49 95 sevgili dinleyicilerimiz. Ramazan Derebaşı'nın bir isteği vardı. Ne demiş sevgili dinleyicilerimiz? Sırayla isteklerinize yer vermeye devam ediyoruz. Hemen şöyle bakalım. Ramazan Derebaşı, hayırlı sabahlar, günaydın, iyi yayınlar, güzel insan. Ferdi Tayfur'dan Unutmak istiyorum parçasını çalarsan sevinirim. Bu parça ayrılıp giden ve kavuşamayan gönlü güzel İyi insanlara ve siz değerli Genel FM ailesine armağan olsun demiş. Biz de Ferdi Tayfur yorumuyla dinletelim. Unutmak istiyorum.

Sevgili izleyicilerimiz, Zonguldak'ta motosiklet ve moto kuryelere trafiğe çıkış yasağı. Zonguldak'ta etkili olan ve devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motorlu bisiklet ve benzeri iki tekerlekli araçlar ile moto kuryelerin trafiğe çıkışları ikinci bir talimata kadar yasaklandı sevgili dinleyicilerimiz. Evet, mazgallarda sıkıntı var sevgili arkadaşlar. Evet, Kilimli Zonguldak sahil yolu göle döndü, yağmur yağdı, ulaşım çileye dönüştü sevgili dinleyicilerimiz. Kilimli sahil yolunda da yine sıkıntı var sevgili dinleyicilerimiz. Hemen bakalım Kozlu tarafında neler var. Kozlu yolunda yüzlerce okul ve binlerce metruk bina denetlenmiş bu arada sevgili dinleyicilerimiz. Beklenen sağanak geldi. Sağanak yağışı su baskınları yaşanmaya başladı. Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli sağanak yağışı hala devam ediyor. Cadde ve sokaklar göle çevrildi. Yollarda ve kaldırımlarda su birikintileri oluşurken olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde tüm okul ve üniversitelere eğitime bir gün ara verildi sevgili dinleyicilerimiz. Evet, özellikle kent merkezi Zonguldak kent merkezinde mazgalların kontrol edilmesi lazım. Hazır kıta tüm ekibin beklemesi gerekiyor sevgili dinleyicilerimiz. Çünkü son 84 yılın neredeyse bir asırın en şiddetli yağmuru sevgili arkadaşlar. İstanbul Valisi Davut Gül o açıklamayı yapmıştı. 2 kişi de hayatını kaybetmiş. Onun için bu işin şakası yok. Tüm ekipler alarmda, üst düzey alarmda olması lazım. Çarşıda, kent merkezinde kepçelerle bilmem nelerle il özel idare, Zonguldak Belediyesi, karayolları, herkes önlemini alacak kardeşim. Bakın, baştan söylüyoruz. Herkes önlem alsın. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, hazır sudan selden bahsederken Sümer Ezgü'de su gelir güldür güldür desin. Desin mi bakalım? Hadi desin.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 06 06. Nadiye yazıcı Nadiye Hanım'ın yine bir isteği var. Bir şarkı gelecek şimdi. Onlar için efendim Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası köfte, kahve çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü kına nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Adres Çınartepe Mahallesi, Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekteyiz. Alo, paket 0552 134 0767 ve Gülşen Kutlu geliyor efendim.

Sevgili Hedin Ejderimiz, programımız devam ediyor. Fehime annemize, Kilimli'ye, Kadir abimize, Ahmet kardeşimize, Tiryaki ailesine, Orhan Gencebay'dan güzel bir şarkı armağan edelim. Orhan Gencebay yorumuyla dinleyeceğiz efendim.

kadere. Efendim Üzülmez Deresi taşmak üzereymiş. Ekipler şu an teyakkuzda, her yerden bilgi almaya devam ediyoruz. Yağış tüm hızıyla Zonguldak'ta devam ediyor. Çok etkili bir şekilde yağıyor ve Üzülmez Deresi hataşla hataşacak. Onun için ekipler tamamen, tüm ekipler teyakkuzda şu anda. Sevgili arkadaşlar, dere kenarlarında araç park etmeyelim. Dere kenarlarında araçlarınız varsa alalım sevgili dinleyicilerimiz. Ayrıca dikkat edelim, önlemlerimizi alalım. Sevgili arkadaşlar, program devam ediyor. Herkese bir kez daha sevgi ve selamlar göndermiş olalım. Evet, Hasan Usta, Yaşar Usta ve Bayram Usta Azer Bülbül'den. Zoruna mı gitti kardeş, zoruna? Rahmet yağıyor Cengiz abi, rahmet yağıyor. Rahmet yağıyor da biraz rahmetin ötesine geçiyor. Biraz sıkıntılı bir yağış bu sevgili dinleyicilerimiz. Bir taraftan uydu verilerine bakıyorum. Ciddi bir yağış sevgili arkadaşlar. Bu işin şakası falan yok yani. Onun için herkes dikkat etsin ve önlemini alsın.

0: Yolumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş, benim az değil. Derdim çoktur kardeş, benim az değil. Derdim az değil. Ah, zoruna mı gitti kardeş, zoruna? Allah bilir kim çıkacak yarına. Sen gene de sarıl umutlarına.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Çok şiddetli yağıyor, gerçekten öyle sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şöyle bakalım, acayip yağıyor, yüce Rabbim felaketten korusun Cengiz Bey demiş Nadiye Hanım, Nadiye yazıcı. Murat kankanı unutma Cengiz abim, saygılar demiş. Muratçım, az önce istedin ya, Mustafa Sandal çalmıyorum. Mustafa Sandal eşi ile birlikte fon vurgunu yaptılar, dolandırdılar ülkeyi. Vatana ihanet eden, vatanı dolandıran, böyle şeyler yapanların şarkılarını, sanatçıysa asla çalmıyorum. Haluk Levent de onlardan bir tanesi. Mustafa Sandal'ı da listemize ekledik. Başka şarkı istersen başka şarkı çalarız sevgili kardeşim. Eymen Çanta'da tüm çanta çeşitlerinin hepsini bulabilirsiniz. Evrak çantaları, okul çantaları, plaj çantaları, kemerler, makyaj çantaları, spor ürünleri Eymen Çanta'da. İmalattan Parakende satış noktası, 10 Temmuz yokuşu, Elmas Park arkası Acılık'ta sevgili arkadaşlar. Ayrıca Eymen Çanta Zonguldak'ta tek imalatçı firma olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. Eymen Çanta'ya ister 1000 adet, ister 10 bin, isterse 100 bin adet sipariş verebilirsiniz. Hasan Karabacak 0535 970 49 95, Hakkı Karabacak, Melek Hanım, Hatice Hanım, Doğancan Bey, Gülümser Hanım, Arzu Hanım, Nurten Hanım, Emre Bey ve Ayşe Hanım'a da sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Sevgili dinleyicilerimiz, evet, yağış tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Rabbim beterinden korusun, Rabbim felaketlerden korusun. Gazi Paşa, Tahsin Erdem neredesin? Gazi Paşa Caddesi'ni su bastı. Zonguldak Merkez Gazi Paşa Caddesi'nde yoğun yağış nedeniyle yollarda ve kaldırımda su seviyesi yükseldi. Araç sürücüleri yayalar su baskınlarından geçmeden zor anlar yaşarken Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ne rezesin diye sitem etmişler sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere de aktarmayı sürdürüyoruz. Uzman isim üstüne basa basa uyardı. Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike nedir efendim selden sonra? Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, toprağın suya doygunluğa ulaşması nedeniyle pazar gününe kadar sel ve taşkınların yanı sıra toprak kayması riskinin en üst seviyeye çıktığını belirterek heyelan bölgesinde yaşayan vatandaşların acilen kişisel tedbir alması gerektiğini söyledi. Şu saatten sonra yağan her yağmur risk demektir. Toprağın doygunluk noktasına ulaştığına dikkat çeken Ahmet Köse, pazar günü öğle saatlerine kadar yurdun büyük bölümünde sel, taşkın ve heyelan riskimiz mevcut. Çünkü toprak doygunluğa ulaştı. Şu saatten sonra düşen her fazla yağış, sel, taşkın, aynı zamanda heyelan riski demektir ifadesini kullanmış sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir reklam aramız geliyor. Reklamlar sonrası devam edeceğiz. Bir yerlere ayrılmayın.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
4: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı numara 80, Zonguldak. 0-538-8067 0-538-8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

Sevgili dinleyicilerimiz, reklamlar sonrası Döngel Bir Tanem Selda Bağcan'ın çok güzel bir eserini dinlettik sizlere. Zonguldak'ta yağmur tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Evet, gelen mesajlarınız var, onları da sizlerle paylaşacağız. Kozlu'dan Safiye Hanım gelinine ve bizleri dinleyen herkese Aylin Demir'den müjgan istiyor. Safiye Hanım misafir gelmiş sanıyorum, misafirmiş, gelinine ve Radyo General dinleyicilerine müjgan istemiş Aylin Demir yorumuyla. Biz de gönderelim müjgan efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı'nda kahvaltı çeşitleri çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, efendim doğum günü, kına nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekte. Alo, paket 0-552-234-07-67. Sinan Yılmaz'dan dedemin dedesi geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Kim istemiş bizden? Hemen şöyle bakalım. Kozu'dan Resul Bey aramış, Ersin Bey'i aramış, ona yazdırıyorlar, bana mesaj atıyorlar, o tarafa yazdırıyorlar. Demiş ki dedemin dedesi, dedesi Resul'e, dedesinin adını koymuşlar Resul Bey'e de. Sinan Yılmaz'dan dedemin dedesini istemiş. Biz de dedemin dedesini gönderelim efendim, Sinan Yılmaz yorumuyla.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. Karadeniz konsept ustalarına, çalışanlarına selam olsun, sevgiler gönderelim. Sıradaki şarkılara da buradan sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Kozlu Sanayi'nden Seyfi Bey, dede Resul Bey'e ve torunu Resul'e armağan ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Berna Tan, Çakmak Çakmağa Geldik şarkısını istemiş. Seyfi Bey, biz de ulaştıracağız sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, iki kişinin hayatını kaybettiği, İstanbul'da iki kişinin hayatını kaybettiği, araçların sürüklendiği ve çok sayıda ev ile iş yerini su bastığı sel felaketinin ardından yeni bir uyarı geldi. Uzmanlar 17 Ekim Cumartesi akşamı gece saatlerinde İstanbul'un Boğaz çevresi doğusu ile Doğu Marmara'da yeniden aşırı yağış riski bulunduğuna işaret ediyor uzmanlar sevgili arkadaşlar. Efendim, 5000 kişilik kız yurdunu reklam yaptığı kafesi mühürlendi. Sevgili dinleyicilerimiz, Başakşehir'de faaliyet gösteren bir kafenin konumunu tanıtmak amacıyla reklamlarında 5000 kişilik kız yurdunun tam karşısında ifadesini kullandığı belirtildi. Söz konusu reklam ifadesiyle gündeme gelen işletmeye zabıta ekipleri tarafından mühürleme işlemi uygulanmış sevgili dinleyicilerimiz. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. 0372 606 0606. Sevgili eşim Hülya Hanım'a da buradan sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Bir Sibel Can yorumu var, sonrasında sizin seçtiklerinizle sürüyor programımız.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Şimdi de Berna Tan, çakmak çakmağa geldik diyecek. Kozlu sanayi sitesinden Seyfi Bey, Dede Resul Bey'e, torunu Resul Bey'e armağan ediyor. Dede de Resul, torun da Resul. Genelde dede isimleri koyarlar sevgili dinleyicilerimiz. Rahmetli annem hamile kaldığında anneannem demiş ki, rahmetli anneannem, dedemin adı İsmail, erkek olursa İsmail koyacağım demiş. O ara Cengiz Topel'in filmini seyretmişler. Kıbrıs şehidimiz Cengiz Topel, biliyorsunuz, pilot. Kıbrıs'ta Rumların eline düştü ve işkenceyle öldürülmüştü. Bu sefer anneannem etkilenmiş, erkek olursa adını Cengiz Topel koyacağım demiş. Cengiz olarak adımız kalmış sevgili arkadaşlar. Genelde dede isimlerini de koyuyorlar. Evet, şimdi Berna Tan geliyor. Çakmak çakmağa geldik.

Sevgili dinleyicilerimiz, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. İki güzel şarkı dinleteceğiz. Sonra programımızı ne yapacağız? Programımızı ne yapacağız? Efendim, dinlemiyor musun evladım? Otur, sıfır. Efendim, programımızı sonra nihayetlendireceğiz. Eymen Çanta'da tüm çanta çeşitlerini bulabiliyorsunuz. Nerede Eymen Çanta? Sen söyle kızım, nerede? Elmas Park, aferin. Elmas Park arkasında, 10 Temmuz yokuşunda, değil mi? Aferin. Bakın arkadaşlar, eğer ders dinlemiyorsanız size ben ders anlatmam. Gerek yok yani. O zaman hepinize sıfır vereyim, oturun yerinize. Değil mi efendim? Alişan diyor ki kundurama kum doldu diyor. Bir dinleyelim bakalım.

Sevgili dinleyicilerimiz, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Hakkı Bulut'tan İkimiz Bir Fidan'ın şarkısını Murat Erzincan istemiş. Annemle seni dinliyoruz Cengiz abim, saygılar. Tüm arkadaşlarımıza gelsin, Serkan Hoca'ya gelsin, Hülya ablamıza gelsin. Hep herkese, tüm Radyo General dostlarına ve dinleyicilerine gelsin demiş. Hakkı Bulut'u dinleyelim. Sonrasında yayınımızı nihayetlendirelim efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımızı nihayetlendirecektik ama Hadiye Hanım'ın bir isteği var. Hemen ona yer verelim, öyle nihayetlendirelim. Demiş ki yağmurlu bir günden günaydınlar Cengiz Bey, sizden Esmer Meleğim istiyorum. Çalar mısınız demiş. Tabii ki gönderelim. Sonraki yayınımızı nihayetlendirelim efendim.

Evet, bugünlük de geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna. Sevgili dinleyicilerimiz, şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan, bizleri dinleyen tüm güzel insanlara selam olsun. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz. Her yayınımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz, ardından hayat felsefemiz olan sloganımız geliyor. Başta Zonguldak Valimiz Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu, Zonguldak İl Emniyet Müdürümüz Sayın İbrahim Kaba, Zonguldak Alay Komutanımız Sayın Barış Çücen, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Gökhan Kapağan, Mersin İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Sayın Fikret Savran Komutanımız, Emniyet Teşkilatımızın tüm birimlerine Güvenlik Şube, Asayiş Şube, Olay Yeri İnceleme Narkotik Kaçakçılık ve Organize Şube, Siyasi Şube, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet Trafik Bilişim Şube, Hırsızlık Masası, Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele, Balistik Toplum Destekli Polislerimiz, Bomba İmha, Özel Harekat, Bordo Bereliler, Yunuslarımız, Bekçilerimiz, Jandarma İstihbarat, Emniyet İstihbarat ve Milli İstihbarat Teşkilatımıza, operasyonlardaki tüm canlarımıza yürekten, gönülden selam olsun. Rabbim yar ve yardımcıları olsun efendim. Ayağınıza taş değmesin. Bu vatan ve bu bayrak uğruna şehit olmuş isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Vatan size minnettardır. Önce anonsumuz, ardından sloganımız geliyor. Hayat felsefemiz olan sloganımız efendim. Hayatın her türlü acılarına, hayatın her türlü pisliklerine, iğrençliklerine, kokuşmuşluklarına, hayatın her türlü haksızlık ve hukuksuzluklarına rağmen sırf hayata kıllık olsun diye inatla gülümsemeye ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Allah kısmet ederse yarın sabah saat 10'da aynı frekansta bu noktada görüşünceye dek yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı asla yok olmasın. Sizi kimsenin ama kimsenin üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın ve Allah'a emanet olun efendim.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Köroğlu Kebap, İskender Pide ve Lahmacun Salonu yeni yerinde. Aynı eşsiz lezzet, aynı kalite, aynı güler yüz. Köroğlu Kebap yeni adresinde siz değerli müşterilerine kaldığı yerden hizmet vermeye devam ediyor. Zonguldak merkezde Ulu Cami karşısı Birlik Taksi durağı yanı 2. noter üstünde. Köroğlu Kebap, İskender Pide, Lahmacun ve birbirinden nefis kebap çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz. Lezzetin ve güler yüzün yeni adresi Köroğlu Kebap. Vural Köroğlu. Sipariş ve bilgi için 0372 666 06 68 0543 450 67 93.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Tanrısın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı.
1: Radyo General 98.7.
0: Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken

0: Radyo General.
1: Boşaldım hayatım.
0: 8.7.
1: Tepe taklak gidiyorum hayatın dik yokuşunda. Gözümü kararttım bu soytarı zamanda. Beni bu canımdan bezdirenlere yazıklar olsun. Korkum yok Azrail'den, lakin haysiyet kalmamış ölümün duruşunda. Dostu düşmanı seçmek zor bu soytarı zamanda. Menfaat için adam satanlara yazıklar olsun. Eskiden asalet vardı insanların duruşunda. Özüyle sözü belli olurdu her konuşmasında. Sonu belli olmayan bu hayat savaşında, mert ile namerti seçmek zor bu soytarı zamanda. Özüyle sözü belli olmayanlara yazıklar olsun. Dostuna ihanet edenlere yazıklar olsun. Zenginin yalanı doğru, fakirin doğrusu yalan olmuş. Vicdan terazisi kalmamış insanlarda. Mevki makam için her şey mübah olmuş. Hakkı savunmak zor bu soytarı zamanda. Hak yerine kula kulluk edenlere yazıklar olsun. Hak yerine kula kulluk edenlere

küçüklüğünü bilirdi. Herkes hakkını alırdı atasından kalan terbiye hazinesinden. İnsanca yaşamak zor bu soytarı zamanda. İnsanı insandan ayıranlara yazıklar olsun. Eksimiz artımızdan fazla. Bu yaralar kapanmaz bu tuzla.

hayatını kaybetmiş insanlar. Adresi olmayan odalarda tutuluyor tüm kayıtlar. Özgürce yaşamak zor bu soytarı zamanda. Dilimize zincir vuranlara yazıklar olsun. Hak yerine kulağa kulluk edenlere ya.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat kozlu ihsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istediği Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 67 67 Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Otomotiv.com reklamları sunar.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım.
1: Başım, Radyo General gözüm 98.7.
0: İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Bakarım. Başı gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile.

hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başı gözüm üstüne.

Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başın gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık

sevgili. Gönlümde yerin gurbet. İster Sıla'ya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi, bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız sarp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm puslar arasında kalır belki.

esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
0: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istediği Caner Mobilya yap.

Katar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üsülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: 77.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf 67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Köroğlu Kebap, İskender Pide ve Lahmacun Salonu yeni yerinde. Aynı eşsiz lezzet, aynı kalite, aynı güler yüz. Köroğlu Kebap yeni adresinde siz değerli müşterilerine kaldığı yerden hizmet vermeye devam ediyor. Zonguldak merkezde Ulu Cami karşısı Birlik Taksi durağı yanı 2. noter üstünde. Köroğlu Kebap, İskender Pide, Lahmacun ve birbirinden nefis kebap çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz. Lezzetin ve güler yüzün yeni adresi Köroğlu Kebap. Vural Köroğlu. Sipariş ve bilgi için 0372 666 06 68 0543 450 67 93. Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Viva.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

seni seni terk etmek.

0: Kuşadı.com reklamları sunar. Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 17 18. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
1: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri, lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

0: reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
0: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle, tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istediği

0: Caner Mobilya evinize değer katar. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
2: Seni gördüğüm gün aklımın tıktığı gündü.

0: Radyo General 98.7.
1: Sen yakışta iplik, bakışta kirpik gibi yakıştın gönlüme. Gökte yıldız, denizde tuz gibi yapıştın tenime.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
3: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
3: Tavuk dönerimizde vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
3: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
3: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental.

0: Lastikler, Continental Bayi Aygün Otomotiv'de, Acılık Katlı Otopark altında, telefon 252-23-00.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Esnaf 67.com reklamları sundu.

0: Altunbaşoğlu.com reklamları sunar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozluköy Pazar Yeri Yanı, telefon

0: Kebapçı.com reklamları sunar.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
4: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543-430-9013 0543-430-9013.
4: Kahveci Elektrik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istedi, Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 67 67 Caner Mobilya, evinize değer katar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç, Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti, yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Kebap.com reklamları sunar.
1: Köroğlu Kebap, İskender Pide ve Lahmacun Salonu yeni yerinde. Aynı eşsiz lezzet, aynı kalite, aynı güler yüz. Köroğlu Kebap yeni adresinde siz değerli müşterilerine kaldığı yerden hizmet vermeye devam ediyor. Zonguldak merkezde Ulu Cami karşısı Birlik Taksi durağı yanı 2. noter üstünde. Köroğlu Kebap, İskender Pide, Lahmacun ve birbirinden nefis kebap çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz. Lezzetin ve güler yüzün yeni adresi Köroğlu Kebap. Vural Köroğlu. Sipariş ve bilgi için 0372 666 06 68 0543 450 67 93.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

0: Trabzon.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 0 253 18 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle, tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istediği Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 67 67 Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Benax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Benax ticari araçlarda.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Otomotiv.com reklamları sunar.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle, tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istediği Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 6767. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç, Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0. 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Kom reklamları sunar.
1: Denax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denax ticari araçlarda.
2: Köroğlu Kebap, İskender Pide ve Lahmacun Salonu yeni yerinde. Aynı eşsiz lezzet, aynı kalite, aynı güler yüz. Köroğlu Kebap yeni adresinde siz değerli müşterilerine kaldığı yerden hizmet vermeye devam ediyor. Zonguldak merkezde Ulu Cami karşısı Birlik Taksi durağı yanı 2. Noter üstünde. Köroğlu Kebap, İskender Pide, Lahmacun ve birbirinden nefis kebap çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz. Lezzetin ve güler yüzün yeni adresi Köroğlu Kebap. Vural Köroğlu. Sipariş ve bilgi için 0372 666 06 68 0543 450 67 93. Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Trabzon.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Başka hiç kimse bilmeyecek.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
3: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istediği Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 67 67 Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender,

0: lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
3: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
3: Tavuk dönerimizde vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
3: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
3: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
0: Altunbaşoğlu granit mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu granit mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu granit mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 6241. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Kebap.com reklamları sunar.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
0: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Yahoo.com reklamları sunar.
1: Yahoo, bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle, tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istedi, Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 67 67 Caner Mobilya, evinize değer katar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç, Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Senin uğrunda ölmeyecektim be. Hep kaybeden, hep ağlayan, hep üzülen ben oldum be. Oysa senin sevdandım, oysa Radyo senin aşkındım. Yalan mı o sözlerimde adım bastım be. Başını göğsüne koyup saatlerce yalvardığın günler yalan mıydı be? Hadi yalan de.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372

0: 0522 05 0. Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: sunar.
1: Köroğlu Kebap, İskender Pide ve Lahmacun Salonu yeni yerinde. Aynı eşsiz lezzet, aynı kalite, aynı güler yüz. Köroğlu Kebap yeni adresinde siz değerli müşterilerine kaldığı yerden hizmet vermeye devam ediyor. Zonguldak merkezde Ulu Cami karşısı Birlik Taksi durağı yanı 2. noter üstünde. Köroğlu Kebap, İskender Pide, Lahmacun ve birbirinden nefis kebap çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz. Lezzetin ve güler yüzün yeni adresi Köroğlu Kebap. Vural Köroğlu. Sipariş ve bilgi için 0372 666 06 68 0543 450 67 93.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

0: Radyo67.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 0 253 18 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Yapı.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: İnan yüzüm gülmüyor. Gel artık ne olur, söndür bu ateşi.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle, tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istedi, Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 67 67 Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
2: Keyfek ederdin gördüğümde seni. Bir başkasıyla da mutlu olabiliyormuşsun. Karmaşık duygular var yüreğimde sana saklı. Ama gözlerimde hala bir meleği andırıyorsun.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı.

0: 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: reklamları sunar.
1: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: İnsanı yaşatan ümitler gibi, güneşi getiren saatler gibi, gerçeğe dönüşen vaatler gibi, geliver yanıma.

deme aşkımı son sözüm diye. Böyle, böyle çok sevene bu nazım diye. Geliver yanıma, güldür yüzümü. Olmaz hiç kederin, olmaz hiç tasan. Şaşırır kalırsın aşkı tanısan. Beklemez gelirsin yerimde olsan. Geliver yanıma, geliver yanıma, güldür yüzümü. Geliver yanıma,

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle, tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniye'de. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istediği Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 67 67 Caner Mobilya, evinize değer katar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç, Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Köroğlu Kebap, İskender Pide ve Lahmacun Salonu yeni yerinde. Aynı eşsiz lezzet, aynı kalite, aynı güler yüz. Köroğlu Kebap yeni adresinde siz değerli müşterilerine kaldığı yerden hizmet vermeye devam ediyor. Zonguldak merkezde Ulu Cami karşısı Birlik Taksi durağı yanı 2. notel üstünde. Köroğlu Kebap, İskender Pide, Lahmacun ve birbirinden nefis kebap çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz. Lezzetin ve güler yüzün yeni adresi Köroğlu Kebap. Vural Köroğlu. Sipariş ve bilgi için 0372 666 06 68 0543 450 67 93.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyatta sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Sevdana düştüysen, ömrümü verdiysen, her şeyi göz aldıysan, öyle bir anda silip atamazsın. Bu seven yüreği bir anda unutamazsın. Sana verdiğim yıllarım var, sana verdiğim emeğim, sana verdiğim sevdam, seni Allah'ına kadar sevecek bir yüreğim var sende. Öyle bir anda silip atamazsın, bu kalbinden söküp atamazsın. Sevmişim Allah'ına kadar.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, A, B, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 17 18. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: sevgisiz. İnsan yaşayamaz böyle sevgisiz. Gel de ellerinle öldür seni. Gel de ellerinle öldür seni. Öldür seni.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
3: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniye'de. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istediği Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 6767. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: İstanbul, İstanbul.

taşı da toprağı da inler oldu bu şehrin. Ümitsiz bekleyişte feryatlar dinlemekten kalmadı ki mecali yüreğimin, elimin, İstanbul'un dökülen yaşlarını silmekten. İstanbul'un dökülen yaşlarını sil.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimizde vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta. Esnaf67.com reklamları sundu.

kaz mezarcı, kaz mezarcı. Aşkıma bir mezar kaz. Ben ölmeden aşkım öldü. Aşkıma bir mezar kaz. Vefasızın yolundan ben artık döneceğim. Kaz mezarcı, derin kaz. Aşkımı göbeğim.

yıllardır harabeden, beni bırakıp giden, bana ihanet eden aşkımı gömeceğim. Mezarının başında vefasız diyeceğim. Kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeceğim.

0: Manera.
1: Hastayım.
0: 98.7.
1: Ölüyorum, gel tut elimi. Gidiyorum oğul. Gözlerim ışığı seçmez oğul. Seni görmek istiyorum oğul. Gel başıma oğul, gel başıma. Acı mı babanın akıttığı yaşına? Gitme yanımdan, üzülürsün. O kafayı çok vurursun, gelir mezar taşıma oğul. Sen bana ettin, umarım evladın sana etmez oğul. Sanma ki arpa ekelim, buğday biçelim. Bilesin oğul, ne ekersen onu biçersin.

yaptın, sen eder o. Ben babama yapmadım senin bana yaptığını. Sırtını dönüp gitme, sonra anlarsın nasıl yalnız kaldığını. Unutma oğul, unutma. Ne verirsen elinle o gelir seninle. Zannetme oğul, zannetme. Her şeye karşı korun bu genç bedenimle. Ben seni bu yaşlı bedenimle, yüreğimle büyüttüm. Senin için gün görmedim oğul. Bu yaşlı gözleri kör ettim. Seni getirdim bu yaşa. Vallahi hiç isyan etmedim. Ben babayım oğul.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer. Estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozluköy Pazar Yeri Yanı, telefon

0: Kebap.com reklamları sunar.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
4: Kozlu Azize Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543-430-9013 0543-430-9013.
4: Kahveci Elektrik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Yahoo.com reklamları sunar.
1: Yahoo, bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle, tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istedi, Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 67 67 Caner Mobilya, evinize değer katar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

akşama vuran her damlada seni hatırlıyorum.

0: Herkes sever.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Köroğlu Kebap, İskender Pide ve Lahmacun Salonu yeni yerinde. Aynı eşsiz lezzet, aynı kalite, aynı güler yüz. Köroğlu Kebap yeni adresinde siz değerli müşterilerine kaldığı yerden hizmet vermeye devam ediyor. Zonguldak merkezde Ulu Cami karşısı Birlik Taksi durağı yanı 2. noter üstünde. Köroğlu Kebap, İskender Pide, Lahmacun ve birbirinden nefis kebap çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz. Lezzetin ve güler yüzün yeni adresi Köroğlu Kebap. Vural Köroğlu. Sipariş ve bilgi için 0372 666 06 68 0543 450 67 93.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Trabzon.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Sensiz geçen günlerimin özlemini çok çektim ben. Öyle temiz, öyle engin, seni nasıl sevdim bilsen. Ömrümün ilk baharı sen, gönlümün anahtarı sen, bahtiyarlık rüzgarı sen, kısaca varım yoğun sen. Rüyam seninle doludur, yolum muhabbet yoludur. Açılmış gül gibi durur hayalimde o nazlı fen.
1: Radyo General 98.7.
0: Sen bir konak, ben kerpiçim. Başka söze hacet niçin? Sen ışıksın, ben pervanem.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle, tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istedi, Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 67 67 Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, kürek, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Mobilyalar.com reklamları sunar.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: başka bir derdim var. Her gün başka, her gün başka, her gün başka bir derdim var.
1: Radyo General 98.7.